Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti

karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör.

0: acık, bekle de gör aydınlığa. Yolumuz var, varılacak,
1: varılacak,
0: bekle.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Metin Buluş'un yürütücü olduğu Eğitim Araştırmalarında Nedensel Çıkarım, Deneysel ve Yarı Deneysel Yöntemler başlıklı projesi TÜBİTAK 2237 A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede Eğitim Fakültesi Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor İlhan Koyuncu Eğitmen, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim elemanı araştırma görevlisi Fatma Kürker koordinatör, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sedat Erol danışman olarak yer alıyor. 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, Eğitim Fakültesi bünyesindeki alanlarda doktora yapan veya doktorasını yeni tamamlamış araştırmacıların nedensel çıkarım yapabilme becerilerini geliştirmeye amaçlıyor. Etkinlik kapsamında katılımcılara deneysel ve yarı deneysel araştırma desenlerine ilişkin kuramsal bilgiler sunulacak. Bu desenlerin uygulamalı biçimde öğrenilmesi ve R yazılımı üzerinden veri analizi örnekleriyle pekiştirilmesi hedefleniyor. 5 gün boyunca sürecek etkinlik toplam 40 saatlik eğitim, uygulama ve planlama programı şeklinde yapılandırıldı. Programda Solomon dörtlü grup deneysel yöntem, tek denekli deneysel yöntemler, deneysel yöntemlerde karışık ölçümler varyans analizi, deneysel yöntemlerde meta analiz, seçkisiz küme ve çok merkezli seçkisiz küme deneysel yöntemler, eğilim puanı ağırlıklandırma, eşleştirme ve tabakalama, olay çalışması, farkların farkı, enstrümantal değişkenler ve regresyon süreksizlik yöntemi gibi güncel ve güçlü nedensel çıkarım yaklaşımlarına yer verilecek. Etkinliğin son gününde ise sosyal ve eğitim politikalarına yön verme potansiyeline sahip proje fikirlerinin tartışılması, olgunlaştırılması ve planlanması amaçlanıyor. Bu yönüyle program yalnızca yöntemsel bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda katılımcıların kendi araştırma fikirlerini geliştirmelerine ve bilimsel destek olanaklarına yönelik farkındalık kazanmalarına da katkı sunacak.

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Bir sabah sesler geldi doğudan. Hayırdır Allah? Gördük ki yüz geri etmiş. Seyirdir düşman, seyirdir Allah. Kıran koduk, çil yavrusu gibi dağıttık. Vurduk vallah. Ve kurtuldu demircimiz, erdik murada. Tarla tokat, dağ taş hür. Dünya varmış, dirlik varmış dünyada. Gördük, bin şükür.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Kamu spotu.
0: Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Musa Eşit'in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Türkiye'de ani kuraklık olaylarının küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli toprak nemi ve standartlaştırılmış yağış buharlaşma indeksiyle çok kaynaklı karakterizasyon ve uzun dönemli değişim analizi 1980-2023 başlıklı proje küresel ölçekte giderek artan bir hidrometeorolojik tehdit olan ani kuraklığa karşı çok kaynaklı veri doğrulamasına dayalı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğiyle özgün bir bilimsel çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Musa Eşit'in üstlendiği proje, Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sercan Yalçın, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet İshak Yüce, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Halil Değer ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İslam Yaşa Araştırmacı olarak yer alıyor. Hidroloji, klimatoloji, uzaktan algılama ve CBS alanlarında tamamlayıcı uzmanlıkların bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi, toprak nemi reanaliz verileri, uydu gözlemleri ve yer istasyon kayıtlarını ortak bir analiz çerçevesinde buluşturacak. Proje yürütücüsü Doçent Doktor Musa Eşit, projeye ilişkin aynı kuraklık toprak neminin normal koşullardan birkaç günle birkaç hafta gibi son derece kısa bir süre içinde şiddetli tarımsal kuraklık düzeylerine gerildiği, hızlı gelişimi nedeniyle mevcut erken uyarı sistemlerini fiilen işlevsiz kılan bir aşırı hidrometeorolojik olaydır. İklim değişikliği ile birlikte küresel ölçekte sıklığı ve şiddeti artan bu olaylar, tarımsal üretimle ani ve telafi edilemez kayıplara, su kaynaklarının hızla tükenmesine ve ekosistemlerde kalıcı hasara yol açmaktadır. Akdeniz iklim değişikliği sıcak noktasının doğu ekseninde yer alan Türkiye, yükselen sıcaklıklar ve değişen yağış rejimiyle birlikte bu tehdidin en yoğun biçimde hissedildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut durumda Türkiye'deki ani kuraklık olayları sistematik biçimde karakterize edilmemiş, reanaliz verilerine dayalı tespitlerin bağımsız gözlem kaynaklarıyla çapraz doğrulaması gerçekleştirilmemiştir ifadelerini kullandı. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında bu boşluğu dolduracak özgün birçok kaynaklı aynı kuraklık analiz çerçevesi geliştirilmesi hedefleniyor. 12 ay sürmesi planlanan proje, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ERA Beşlent yeniden analiz verisi, küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli, uydu tabanlı toprak nemi ürünü ve Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait 190 gözlem istasyonunun eş zamanlı kullanımıyla aynı kuraklık tespitinin güvenilirliğini bağımsız kaynaklarla sınamayı, uzun dönem değişim trendlerini 3 veri kaynağında tutarlı biçimde ortaya koymayı ve doğrulanmış çok kaynaklı ani bir kuraklık veri setini kamuya açık biçimde sunmayı kapsıyor. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de aynı kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine, tarımsal risk yönetimine ve su kaynakları planlanmasına doğrudan katkı sağlayacak özgün bir bilimsel altyapı kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Musa Eşit'i ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
6: unutmamam
5: lazım.
6: Çocuğun aşını ne zamandı?
7: Ailemi değiştirmek
6: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı
5: en yakın
6: unutma.
5: En yakın
7: hastane nerede? MR sonucunu
8: yanına. Siz bunlarla yorulmayın. Enables'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enables'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.
9: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
10: Arap bibliografya alimi olarak kabul edilen İbn-i Nedim, El-Fihrist adlı eserin müellifidir. Hayatına dair yeterli bilgi bulunmayan İbn-i Nedim'in 932 yılı civarında Bağdat'ta doğduğu, bu şehirde yaşadığı ve 995 yılında yine Bağdat'ta öldüğü tahmin edilmektedir. Babası gibi varlak olan İbn-i Nedim, kitap istinsah edip ciltlemeyi ve kitap ticareti yapmayı babasından öğrenmiş, bu sayede devrin, ilim, kültür ve sanat çevreleriyle ilişki kurma, değişik konularda pek çok kitap tanıma imkanına kavuşmuştur. İbn-i Nedim daha çok 987 yılında kaleme aldığı El-Fihrist diye tanınan kitabıyla bilinir ve bu eserle meşhur olmuştur. Bu kitap, İslam dünyasında bibliyografik eserler türünün ilki olup, günümüz ansiklopedilerinin oluşmasına kaynaklık eden, aynı zamanda da tarihi bilgiler içeren önemli bir eserdir. İbn-i Nedim'in El-Fihrist'te çeşitli dinler, mezhepler, ilimler ve sanatlar hakkında bilgi verirken ve bu alanlarda yazılmış eserleri tanıtırken adeta her alanın uzmanı gibi sağlam bilgiler aktarmasından çok yönlü ve esaslı bir tahsil gördüğü belli olmaktadır. Yazı, dil, edebiyat, hadis, fıkıh, felsefe, mantık ve Helenistik dönem ilim ve kültürleriyle ilgili bu geniş bilgisini ise hocalarına borçludur. İslam ilimlerinin Hicri 3. asırdaki durumundan haber veren El-Fihrist'in en büyük özelliği, zamanla kaybolan, yok olan ve yakılan birçok eserden, yazarlarından ve muhtevalarından bahsetmekle beraber, ayrıca Hicri 377 yılına kadar Arapça yazılan veya Arapçaya çevrilen eserlerden de söz eder. İslam'ın altın çağı olarak kabul edilen ilk 4 asrında, dini, fikri ve ilmi alanlarda yazılmış Arapça telif eserlerle tercümeler ve bunların müellifleri hakkında verdiği bilgilerle ilim dünyasına ışık tutan El-Fihrist, makale adını taşıyan 10 bölümden oluşmakta ve her bölüm fen başlığıyla alt bölümlere ayrılmaktadır. Birinci bölüm, çeşitli milletlerin konuştuğu diller, kullandığı yazılar ve bunların özelliklerinin yanı sıra mukaddes kitaplar, Kur'an-ı Kerim, kıraat ilmi ve kurralara ayrılmıştır. İkinci bölüm dil ve gramer hakkında olup, Arap nahvinin teşekkülü, Küfe ve Basra dil okullarında nahiv ilminin gelişmesi gibi konularla ilgili bilgiler içermektedir. Üçüncü bölümde tarih, siyer, ensab alimleri ve bunların eserleriyle katipler, divanlar, nedimler, musiki şinaslar tanıtılmaktadır. Dördüncü bölüm şiir ve şairler, beşinci bölüm kelam ve İslam'da kelam akımları hakkındadır. Altıncı bölüm fıkha ve fıkhi mezheplere ayrılmış olup eserin en geniş kısmıdır. Yedinci bölüm felsefeye ve eski çağdan intikal eden ilimlere, sekizinci bölüm sihir, büyü, tılsım, illüzyon ve hurafelere ayrılmıştır. Dokuzuncu bölüm eski Mezopotamya ve Pers din ve kültürlerinin uzantısı olarak varlıklarını devam ettiren din, mezhep ve kültürleri, onuncu bölümde İlk çağdan itibaren eski kimya alanındaki çalışmaları içermektedir.
9: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Örnek Şahsiyetlerin bu bölümünde İbnül Cezeri'den bahsedeceğiz. Kıraat ve hadis alimi olan İbnül Cezeri 1350 yılında Şam'da doğmuştur. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberledikten sonra devrin hadisçilerinden hadis dinlemiş ve kıraat alimlerinden Kıraat-ı Seba okumuştur. İbnül Cezeri 1367 yılında babasıyla birlikte hacca gitmiş ve bir yıl sonra da tahsil amacıyla Mısır'a ilk seyahatini yapmıştır. Bu arada bazı hocalardan hadis dinlemekle beraber 10 imamın kıraatini okumuş, ayrıca fıkıh dersleri almıştır. Daha sonra Şam'a dönmüş ve 1372 yılında kendisine fetva yetkisi verilmiştir. Mısır'daki bazı alimlerden istifade etmesi gerektiğini düşünerek tekrar Mısır'a giden İbnül Cezeri, burada usul, meani, beyan dersleri almış ve bazı alimlerden de hadis dinlemiştir. Mısır'daki tahsilini tamamladıktan sonra Şam'daki Emeviye Camii'nde kıraat okutmaya başlamış ve onun yıllarca sürdürdüğü bu dersleri farklı bölgelerden gelen talebelerin ilgi odağı olmuştur. Kendisine ayrıca kıraat şeyhliği görevi verilen İbnül Cezeri, Şam'da bir Kur'an mektebi yaptırmış ve burada kıraat-ı aşere okuyan pek çok talebe yetiştirmiştir. Kendisine bazı idari görevlerin verilmesi üzerine defalarca Mısır'a gidip gelen İbnül Cezeri, aynı zamanda fermanlara tuğra çekme işiyle de görevlendirilmiştir. 1396 yılında gittiği Antakya'da bir müddet talebelere aşere okutmuş ve daha sonra Bursa'ya gitmiştir. Bursa'da Yıldırım Bayezid'den büyük ilgi görmekle beraber kendisine maaş bağlanarak burada talebe yetiştirmesi sağlanmış ve padişahın oğulları da onun talebeleri arasında yer almıştır. İbnül Cezeri Ankara Savaşı'na katılarak esir düşmüş ancak onun şöhretinden haberdar olan Timur ona saygı göstermiş ve ülkesine götürüp yaptırdığı medresede görevlendirmiştir. Timur'un vefatından sonra Semerkant'tan ayrılarak sırayla Buhara, Herat, İsfahan ve Şiraz'a gitmiş ve bu şehirlerde pek çok talebeye kıraat okutmuştur. Şiraz'da da bir Kur'an mektebi yaptırdıktan sonra üçüncü defa hac etmek için yola çıkan İbnül Cezeri, hac yolculuğu süresince uğradığı yerlerde kıraat dersleri vermeyi sürdürmüş ve ardından Kahire'ye giderek başta kıraat olmak üzere çeşitli dersler okutmuştur. 1425 yılında 5. haccını ifa ettikten sonra Şiraz'a gitmiş ve 1429 yılında vefat etmiştir. Kıraat ilminde zirveye ulaşan İbnül Cezeri, 40'ın üzerinde hocadan tekrar tekrar okuyarak kıraat vecihlerini meleke haline getirecek ölçüde hıfz etmiştir. Hocalık döneminde de okuttuğu çeşitli dersler arasında kıraati hep ön planda tutmuş, birkaç günlüğüne misafir olarak bulunduğu yerlerde dahi bu konuda kendisinden istifade etmek için etrafında kalabalıklar oluşmuştur. Hadis, siyer, tarih ve kıraat alanında yüze yakın eser telif eden İbnül Cezeri, kıraat ilminde daha çok aşere konusu üzerinde durmuş olup, çalışmalarıyla kıraat-ı seba anlayışına alternatif bir program ortaya koymuştur. Ayrıca bu anlayışın yaygınlaşmasında önemli yeri olan eserler kaleme almış ve böylelikle bir araya getirdiği meşhur 10 imamın kıraati, bu çalışmalarıyla yaygınlaşarak zaman içinde bu ilmin öğretiminde bütünlüğünü koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bazı İslam ülkelerinde, özellikle Türkiye'de kıraat tedrisatında koruna gelen icazet geleneğindeki isnat zincirlerinin genellikle İbnül Cezeri'ye dayanması, diğer bir ifadeyle günümüzden Hazreti Peygamber'e ulaşan kıraat silsilelerinin en yoğun kesişme noktasında İbnül Cezeri'nin bulunması, onun bu ilimdeki yüksek otoritesini göstermektedir. Örnek şahsiyetlerde İbnül Cezeri'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: tespitlerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri, indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Değerli dostlar, kelimeler olmasaydı ne olurdu? Ya da şöyle soralım. Kelimeler olmasaydı ne olmazdı? Efendim, bu soruların cevabını vermek gerçekten zor. Çünkü kelimesiz bir insan, insansız bir dünya tasavvur edilemez. Çünkü kelime fikir demek, kelime düşünce demek, kelime anlaşma demek, kelime iletişim demek, kelime tarih demek, ilim demek, irfan demek, kelime anlam demek, anlatı demek, anlatım demek. Kelimelerle düşünür, kelimelerle konuşur, kelimelerle yazarız. Eğer kelimeler olmasaydı insanlar anlaşamazdı. Duygularımız perişan, çaresiz, düşüncelerimiz elsiz, ayaksız, etsiz, kemiksiz, hatta var bile olamazdı. İletişim olamazdı kelimeler olmasa. Topluluklar, toplumlar, milletler oluşamazdı. Yaşam olsa da hayvanat düzeyinde canlılıktan ibaret kalır, bir insanlık nişanesinden, emaresinden iz, işaret, ifade olamazdı. Kelimeler dünyamız değerli dostlar. Onlar sayesinde tanıyor, tanımlıyor, tanıtlıyoruz. Kelime insanlık için, insan için, insan olmak için, insan olarak var olmak için ve dahi olmak için olmazsa olmaz koşul, şart, kaide, ilke, madde, mana, maneviyat. Değerli dostlar, kelime Arapça bir sözcüktür. Sözlüğe sorarsanız kelimeyi anlamlı ses veya ses birliği olarak tanımlar. Kuru ve mekanik bir tanımdır bu. Kelimelerin sihrinden, ruhundan habersizdir. Sesleri, söylenişleri, yazılış ve imlaları başka başkadır, inkar edilemez. Ama varlıkları kendileriyle sınırlı, asla görülemez. Kelime sözcüktür. Sözcük söz, söz kelam. Ve kelam da kelime anlamındadır. Her biri bir ayrı nota, ayrı bir name, ayrı bir frekans. Ne kadar çok kelimemiz olduğu kadar, kelimelerimizin ne kadarına can verdiğimiz de önemlidir. Hafızaya konan her kelime bir tekliftir zihne. Orada konaklamak, varlığıyla yeni ufuklara yelken açmak için. Ufuk yarındır. Yarın umut. Değerli dostlar, kelimeler dünyamız, hatta dünyamız kelimelerdir. Kelimelerin eşleri, dostları vardır. Kimilerinin karşıtları, düşmanları. Kendi aralarında kurdukları birlik, insanlar arasında kurulan birliğin ölçeğidir. Bir milletin dili, o milletin varlığını temsil eder. Nitekim, kamus namustur buyurulmuştur. Kamusu olmayan bir neslin payidar olması düşünülemez. Efendim, kelime bir basamak, cümleye eşik. Cümle bir yükseliş fikre, düşünceye. Fikir ve düşünce bir havadis, bilgiye, bilince. Bilinç bir sıçrayış, insana, insanlığa. Kelimelerle medeniyetler kurulur, kelimelerle medeniyetler yıkılır. İnsanlık tarihi çıkarların, hırsların savaşı olduğu kadar kelimelerin de savaşıdır. Hayat anlayışlarının, inançların, inançsızlıkların, ideolojilerin kılıç kalkanıdır kelimeler. İfade edilirler ve istifade edilirler. Yönetirler, yönlendirirler ve tabii yönlendirilirler. Masumiyetleri lügatlerden hafızalara intikallerine kadardır. Her anlayış, her kavrayış onlara kendi ruhundan bir şeyler üfürür. Bazen kendilerini kaybederler. Bazen varlıklarından olurlar. Bazen de yeniden, yeniden var olurlar. Kelimeler dünyamız, dünyamız kelimeler. Onlarsız bir dünya yok. Dünya onlarsız hiç yok. Bugünlük de bu kadar efendim. Bir dahaki programda görüşünceye dek Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut belirleme ve kura töreni ve Adıyaman Kent Meydanı açılış törenine katıldı. Törenle ilgili Rektör Keleş, deprem sonrası büyük bir özveriyle sürdürülen çalışmalar neticesinde yeni yuvalarına kavuşacak vatandaşlarımızın heyecanına ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk oldu. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, ilimizin yeniden inşa ve ihya sürecine katkı sunan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, valiliğimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yuvalarının tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Adıyaman'ımızı daha güçlü, daha yaşanılabilir ve daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum efendim.
3: Şifre 14 15 11.
5: Ben puan kazandım.
6: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre
1: 14 15 11. Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Adıyaman Sanko Öğretmen Evi'nde hayatın her yaşında öğrenmek mümkün temasıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk bölümünde Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Semiha Aydın Özkan tarafından Tazelenme Üniversitesi tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumda Tazelenme Üniversitesi'nin amacı, yürüttüğü faaliyetler ve yaşam boyu öğrenmeye sunduğu katkılar katılımcılarla paylaşıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yaşar Altun tarafından Yaş Alan Beyin, Güçlü Zihin, Nörolojik Hastalıklardan Korunma Yolları başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide sağlıklı yaşlanma, beyin sağlığının korunması, zihinsel aktivitelerin önemi ve nörolojik hastalıklara karşı alınabilecek önleyici tedbirler ele alındı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte bilimsel bilginin toplumla buluşturulması ve her yaşta öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması vurgulandı. Etkinlikte ayrıca katılımcılar merak ettikleri konulara ilişkin sorularını yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik soru cevap bölümünün ardından belge takdimiyle sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Gözlemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV
3: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile Rehberi başlıyor.
4: Evliliğe ihtiyaç penceresinden baktığımızda evlilikte tarafların birbirine olan ihtiyacı hangi alanlarda var? Yani genellikle böyle yüzeyden baktığımızda akla gelen işte erkek ve kadın arasındaki ihtiyaç, temel ihtiyaçlar karşılamak, işte yemek, içmek, barınmak ve cinsel ihtiyaçlar gibi birçok ihtiyaçların karşılandığı bir alan gibi gözüküyor. Ama bu ihtiyaçların içerisinde görünmeyen soyut ihtiyaçlar var. İşte bu soyut ihtiyaçlarının ihmal edilmesi birçok sonuçlar doğuruyor. Bazı şeylerin kıymetini anlamak için onun yokluğunu görmek gerekiyor. Işığın olmadığı yerde nasıl karanlık olur? Belki bir konuda ihtiyaç varsa, o ihtiyacı gideren şey ortadan kalktığında ne olursa ihtiyacın önemi anlaşılır. Burada da ihtiyaçta kadın erkek arasındaki ihtiyaçlardan çok gözükmeyen, ihmal edilen ihtiyaç psikolojik ihtiyaçlardır. Bunlar hatta psikospiritüel ihtiyaçlardır. Bunun şu andaki tıptaki karşılığı duygusal ihmal diye geçiyor. Yani bir yerde ihtiyaç var, karşılanmıyorsa ihmal var demektir. Yani çocuğun diyelim anne baba çocuğun bakımını, yemesini, içmesini, giydirmesini yapması bir ihmal olur. Bu ihmal de çocuğa zarar vermektir. Bu da suçtur. Çocuk orada oynarken çocuğa ihtiyaçlarına bakmaması annenin, annelik sorumluluğunu, ben bir şey yapmadım ki çocuğa diyor. Bir şey yapmadı, yapması gerekeni yapmadı. Ne oldu? Bu ihmal oluyor. Bu ihmal de sorumluluk. Bunun hukuktaki karşılığı görevi ihmal vardır. Yani bir insan yapması gerektiği görevi, mesela trafik polisi görevini yapmazsa kaza olur. Bunun gibi evlilikte de bazı böyle ihtiyaçlar var. Temel insani ihtiyaçlardan tutun psikolojik ihtiyaçlara kadar. Bunlar karşılanmadığı zaman bunun ihmal edilmesinin sonuçları yaşanır. Bu ihtiyaçlardan diyelim, psikolojik ihtiyaçlardan en önemlisi duygusal ihtiyaçlardır. Sevgi ihtiyacıdır. Şimdi sevgi ihtiyacının karşılanmaması, bir bahçe düşünün, her şeyi var fakat güneş yok. Ne olur o bahçe suyu olsun, işte sıcaklık olsun ama fotosentez olmaz ve büyümez. Bunun gibi sevginin olmadığı yerde de insani ilişkiler yürümüyor. Sevginin daha önce duygusal beyin çalışmaları yoktu. Son 10 senede ortaya çıktı. Duygusal beyin çalışmalarını hatta popüler psikolojide duygusal zeka diye tanımladılar. Şimdi şu anda iş hayatında duygusal zeka, evlilikte duygusal zeka, eğitimde duygusal zeka tarzında bir bilimsel kategori olarak düşünülüyor, konuşuluyor. Duyguların bilimsel kategori olduğunun anlaşılması ile duygusal ihtiyacın önemi ortaya çıktı. İnsan duygusal ihtiyacını karşılamazsa eğer bir karı koca arasında bir boşluk oluşuyor. Boşluk oluştuğunda da o boşluk bir şeylerle doldurulma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu boşluk diyelim evliliğin ilk döneminde iki taraf birbiriyle ilgilidir. İki taraf birbirinin duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Evlilik öncesi ve evliliğin ilk başlangıcında. Evlilik ilerledikçe erkek duygusal yönelmesini işine yapar. Kariyer odaklı yaşamaya başlar. Kadın da çocuk odaklı yaşamaya başlar. İlgisini, sevgisini çocuğa yöneltir. Bir duygusal zayıflama oluşur. İşte evlilikteki problemlerin başlaması bu şekilde oluyor. Burada insan ilişkilerinde paylaşma ihtiyacı var insanın. Herhangi bir şekilde bir güzel bir çiçek açtığı zaman, gördüğü zaman, hava kendini mutlu hissettiği zaman ya da kendini üzüntülü hissettiği zaman onu paylaşacağı birisine ihtiyaç hissediyor. İnsan yani yaratılış olarak sosyal bir varlık olarak yaratılmış. Tek başına yaşayamıyor. Sosyal varlık içerisinde insanlarla duygusal alışverişleri var. nasıl parasal alışveriş varsa, belli bir zenginleşme oluyorsa, duygusal alışveriş de manevi zenginliğe götürüyor insanı. Bunu yapamadığı zaman eşim olmasa ben ne yapardım duygusunu kişilerde dedirtiyorsa, eğer eşi olmadan kişi kendini yalnız hissediyorsa duygusal bağ iyidir demektir. Ya eşim olmasa daha iyi olurdu gibi. Böyle durumlarda tabii bazı insanlar eşim olmasa ne, gayet güzel götürdüm ben diyorsa, aslında denememiştir onu hiç. Yani muhakkak o kişi, çünkü insan tek başına yaşayamaz. Onu başka bir şekilde, onun yerine işini koymuştur mesela, bazı insanlar vardır. Şimdi yani bir vaktini işiyle geçirir, eve gelir hep iş odaklıdır. Yani eşinin temel, sadece onun bir bakıma diplomalı hizmetçi gibidir eşi kendisine. Bu onun ihtiyacını karşılıyor gibi gözükür ama bir müddet sonra, özellikle işte yaş ilerler, emeklilik olur, bir bakar ki huzur evinde yahut herhangi bir yerde yalnızlık hissetmeye başlar. Böyle durumlarda eşim olsaydı ya da hayatımı paylaştığım birisi olsaydı diye düşünmeye başlar.
3: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, 64. ve 65. Hükümet, Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi'yi ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, 64. ve 65. Hükümet, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Adalet Komisyonu üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Sayın Bülent Tüfekçi'yi Malatya'da ziyaret ettik. Nazik ev sahiplikleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: İnsanoğlu karın tokluğuna yaşar der büyüklerimiz. Kimine göre hayatın anlamı, kimine göre de bahsi geçmesine dahi lüzum olmayan bir konudur yemek yemek. Fakat tüm insanlar için ortak değer, kuşkusuz Rabbimizin rızasına uygun olanından, yani helal lokmadan yemek ve içmektir asıl olan. Günde üç öğün doyurmaya çalıştığımız midemizin kapasitesinin aslında ne kadar olduğunun ve bunu nasıl öğüttüğümüzün farkında mıyız? Mide kaslardan oluşan, genişleyebilen sindirim sistemi organımızdır. Midemiz, vücudumuzda yemek borusuyla ince bağırsak arasında bulunur. Gün içinde tükettiğimiz besinlerin geçici olarak büyük miktarda depolandığı organ midemizdir. Midemiz normalde 1,5 litre sıvıyı içinde tutabilmesine rağmen 4 litre sıvıyı tutma kapasitesi de vardır. Midemizin önemli görevleri arasında gıdaları ayrıştırmak ve sindirimi kolay yapmayı sağlamak vardır. Midemiz içinde gıdaların tutulabilmesi için iki kapakçık çalışır. Bu iki kapak kapandığında mide içinde olan gıdalar asit ve enzimler yardımıyla karıştırılır. Mide, kuvvetli kaslarıyla çeşitli yönlere doğru kasılıp gevşeme hareketi yaparak gelen besinleri çalkalar, yoğurur, bulamaç haline getirir. Midemiz ayrıca protein sindiren enzimleri de salgılamakla vazifelidir. Gıdaları vücut için yararlı bir kıvama getiren bu sistem, Yüce Rabbimizin biz kulları için şükredilesi bir nimetidir. Farkında mıyız? İki cihan güneşi son peygamber, Peygamber Efendimiz, yemek yemenin adapları hakkında ümmetini etraflıca aydınlatmış ve insan sağlığı için son derece önemli olan bu konuda da bizlere rehberlik etmişlerdir. Peygamberimiz, fazla ve hızlı yemek yeme konusunda bizleri uyarmaktadır. Bu şekilde beslenenlerde sindirim sistemi zorlandığından çeşitli rahatsızlıklara neden olduğu artık bilinen bir gerçekliktir. Yemek yemeden önce ellerimizi yıkamak, sağlığımızı korumada alabileceğimiz ilk önlemlerden biridir. Ellerdeki bakterilerin yemek öncesine temizlenmiş olması, muhtemel mide enfeksiyonlarının da önüne geçmektedir. Farkında mıyız?
2: Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: BFM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bir önceki bölümde ishalden bahsetmeye başlamıştık. En son ishalin tedavisine kadar gelmiştik. Bugün kaldığımız yerden ishalin tedavisinden devam edeceğiz. İshal tedavisinde ne yapmalı? İshale ne iyi gelir? İshal nedeni genelde viral kökenli olduğu için antibiyotik kullanımı pek yeri yoktur. Genelde durumun iyi olduğu, bulantı ve kusmanın olmadığı hastalarda sık sık su içirilmeli hastaya ve belirli aralıklarda sıvı gıdalarla takviye sağlanmalıdır. Daha ağır durumlarda kişi ağzından beslenemiyorsa, özellikle kusma eşlik eden gastroenterit gibi vakalarda, ateş ve uzun süreli ishal varsa, ki bu uzun süredeki kastımız 24 saati geçen bir süre, mutlaka hastane şartlarında damar yolu ile sıvı ve elektrolit dediğimiz, işte vücudun sıvı bileşenlerinde bulunan bir takım tuzlar, minerallerin takviyesinin yapılması, bununla birlikte dışkı incelemesi yapılarak ishal tedavisinin planlanması yapılmalıdır. Bu dışkı incelemesinde eğer etken viralse, tabii antibiyotik kullanım söz konusu değil, eğer bakteriyelse ona yönelik antibiyotiği tercih edip kullanılması için yapılan tetkiklerdir bunlar. Küçük çocuklarda ishal özellikle kusma varlığında büyük su kayıplarına yol açtığından 5 ila 7 gün içinde düzelebilecek olan bağırsak enfeksiyonu yeterli su verilmediği takdirde öldürücü dahi olabilmektedir. Bu amaçla bu küçük çocuklarda, bebeklerde özellikle ORS dediğimiz oral rehidratasyon sıvısı, işte 1 litre kaynatılmış su içine 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat eklenerek karıştırılarak dinlendirilmiş, kaynatılmış su ve dinlendirilmiş suya yapıyoruz bunu. Hazırlanan sıvının çocuğa aralıklarla verilmesi şeklinde ORS sıvısında vermek gerekebilir. Bu ev ortamında bahsettiğim gibi çok rahat, pratik bir şekilde hazırlanabilir. İshal süresince doğru beslenme çok önemlidir. Bu dönemde yağlı ve lifli yiyecekleri tüketmemek gerekir. Burada zaten bağırsakta bir inflamasyon, bağırsakta bir enfeksiyon söz konusu. Burada bağırsakları yoracak gıdalardan kaçınmak gerekiyor. İshale ne iyi gelir sorusuna cevap olarak patatesin ve muzun potasyum kaybını, bu vücut için önemli bir mineral, bunu önlemek açısından en önemli gıdalar olarak söylenebilir. Özellikle potasyum buzda oldukça fazla bulunmaktadır. İshale iyi gelen yiyecekler arasında çorba, haşlama, püre, makarna ve pirinç yer alır. Bunların tüketimi ishali kesmek için faydalıdır. İshal tedavisinin en önemli kısmı sıvı ve elektrolit dediğimiz tuz, bikarbonat gibi bunların kaybını önlemektir. İnatçı ve kronik bir ishal durumunda mutlaka doktora başvurulmalı ve gerektiği takdirde bir takım tetkiklerin yapılması söz konusudur. Doktor muayenesi sonrası ishal tanısı için bazı testler istenebilir dedik. Bunlar neler peki? Dışkı kültürü ile bakteri ve parazit gibi enfeksiyon etkenlerinin aranması, bazı hastalıkları dışlamak için kan testlerinin yapılması, işte genel bir sistemik hastalığa bağlı ikincil olarak ortaya çıkan bir ishal mi? Bunun tespiti için kan testleri önemlidir. Gıda reaksiyonları, yani bir gıda yedik ve ona bağlı olarak oluşan ishaller, bu vücudun tahammülsüzlüğü, gıdaya, belli gıdaya karşı tahammülsüzlüğü de denilebilir. Bunları ortaya koymak için açlık testi, bağırsaklarımızın bir bölümünü doğrudan gözle incelemek için yine sigmoidoskopi veya kolonoskopi gibi endoskopik, yani bağırsak içine girilerek muayenelerin yapılması söz konusu olabilir. Tüm bu yapılan tetkikler sonucunda ishalin sebebinin ne olduğunu anlamış oluruz. Örneğin bir iritabl bağırsak sendromu dediğimiz, toplumda yaygın bilinen ismiyle spastik kolondan dolayı mı, yani bir sinirsel olarak bağırsağın işte dönem dönem kasılması, gevşemesi gibi fonksiyon bozukluğundan dolayı mı oluşuyor, veya bir bakteri, bir viral enfeksiyon enfeksiyon sonucu mu oluşuyor? Bunların hepsinin tespiti bu tetkiklerle gerçekleşmiş olur. İshal tedavisinde antibiyotik ne kullanılır peki? Antibiyotik kullanacaksak, antibiyotikler virüsleri öldürmediğinden ishal vakalarının çoğunda antibiyotik kullanımına ihtiyaç yoktur. Ancak içinde kan ve mukus dediğimiz böyle sümüksü dışkılama yapıldığında yine yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı ile seyreden ishal vakalarında antibiyotik kullanımı gerekebilir. Karın ağrısı ve ishal şikayeti varsa mutlaka doktora gidilmeli ve doktorun önermiş olduğu antibiyotikleri kullanmak. Bunun dışında herhangi bir işte bana arkadaşımda da benzer şikayetler oldu, kullandı, iyi geldi şekli tarzında ilaçları kullanmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Gelelim bugünün şifa niyetine, tavsiyesine. İshalden korunma yolları nelerdir? İshal en sık olarak dışkı ile bulaşmış gıdaların ağız yoluyla alınması veya kontamine olmuş dediğimiz kirlenmiş eller ile temas yoluyla bir başkasına geçer. Onun için de burada tuvalet sonrası ellerimizi yıkamamız veya yemiş yiyeceğimiz gıdaların iyi yıkanması önem arz etmektedir. Aynı zamanda uzun süre bekletilmiş besinler, uygun şekilde hazırlanmamış konserveler ve iyi pişirilmemiş besinler, kaynağı belli olmayan içme suları da mikropları barındırarak ishale neden olabilmektedir. İshalden korunma yollarını sayacak olursak el yıkama, akut gastroenterit dediğimiz kısa sürede gelişen mide bağırsak enfeksiyonlarına yol açan mikropların bulaşmasını önleyen en önemli yöntemdir. El yıkama en önemli bizim korunma yollarımızdan biridir. Yine kişisel korunma önlemi olarak ellerimizi yemeklerden önce ve sonra, yemeklerimizi hazırlamadan önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra, bebek sahibi anneler bebeğini beslemeden önce, altın temizledikten önce ve sonra daima sabunla bol ve temiz su kullanarak yıkaması gerektiğini unutmamalıyız. Elleri yıkarken her tarafını, ön ve arka parmak aralarını, tırnak içlerini iyice temizlendiğinden emin olarak yıkamaya özen göstermemiz gerekiyor. Bunun dışında mutlaka temiz su tüketilmelidir. Eğer içtiğimiz su şebeke suyundan emin değilsek, hazır damacana sular veya bir şekilde arıtılmış suları tüketmekte fayda var. Tüm meyve ve sebzeleri tüketmeden hemen önce bol ve temiz su ile yıkanması gerekir. Yine iyice piştiğinden emin olmadığımız gıdaları tüketmemeliyiz. Pişirmiş dahi olsa uygun şekilde saklanmayan gıdalarda mikrop üreyebileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle uygun şekilde saklanan gıdaları tüketmeliyiz. Açıkta bekletilen gıdalarda mutlaka bir şekilde mikropların gelip üreyeceğini aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Açıkta satılan gıda maddesini kesinlikle tüketmemeliyiz. Kümes hayvanları, kasaplık hayvan etleri ve ürünleri tam olarak pişirildikten sonra tüketilmelidir. Çiğ şekilde tüketilirse bir takım parazitler vücudumuzda, bağırsağımızda üreyebilir. Bunlar da bir şekilde ishale neden olabilmektedir. Pastörize edilmiş süt ve süt ürünleri kullanılmalıdır. Veya bir şekilde dışarıdan aldığımız sütü de iyice kaynatıp emin olmadan tüketmemeliyiz. Unutulmamalıdır ki hasta kişiler ishali düzeldikten sonraki birkaç gün içinde de hastalığı bulaştırabilmektedir. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde Radyo Hastanesi @diyanetradio.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz ishalde nasıl beslenilmesi gerektiğini sormuş. İshalde tüketilmesi önerilen gıdalar: bol miktarda sıvı tüketilmeli, suyun dışında açık şekersiz çay, soda, yoğun olarak hazırlanmış ayran, havuç, elma, şeftali suyu gibi meyve suları. Yine bu havuç, elma, şeftalinin püreleri de olabilir. Örneğin elma püresi. Bunun dışında muz gibi meyveler de ishalde faydası var, iyileşmede katkı sağlar. Yağsız yoğurt, şehriye, pirinç çorbası gibi çorbalar. Yine pirinçten yapılan lapa tüketilebilir. Haşlanmış patates, makarna, yine yağsız peynir de bu tüketilebilecek gıdalar arasındadır. Yine unutmamamız gereken bir husus, 3 büyük ana öğün yerine 5-6 kez küçük küçük öğünler şeklinde gıdaları tüketmemiz tavsiye edilir. Burada amaç mide bağırsak enfeksiyonunda özellikle mideyi ve bağırsağı çok fazla yormadan belli miktarda az gıdalarla sürekli bir akışı sağlamaktır. İshalde tüketilmemesi gereken gıdalar neler peki? Bol posa bırakan ve sindirim sistemimizi tahriş edebilecek gıdalar, meyveler, yine kuru yemiş dahil tüm yağlı gıdalar, çok sıcak ve çok soğuk gıdalar ve sıvıların tüketilmesi, şeker ve şekerli gıdalar, hazır satılan ve yüksek miktarda glukoz şekerini içeren meyve suları, kuru baklagiller, kepekli ekmek, özellikle acılı, baharatlı gıdalar, bunlardan uzak durmalıyız. Çikolata, sarımsak, kardal ve turşu, bunların hiçbirini bu ishal süresince tüketilmemesi gerekmektedir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'le gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

0: Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
3: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
2: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
3: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
2: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
3: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
2: Yayalar kırmızı çizgimiz.
0: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Adüyefem'de.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: çıkamıyorum.
1: Sokak.
0: Gacıya yazamıyorum.
1: Gacı.
0: Evde deliriyorum.
1: Evde.
0: Berkcan'ı arıyorum.
1: Açmıyor. Açmıyor.
0: Delireceğim. Açmıyor.
1: Açmıyor. Açmıyor.
0: Delireceğim. Açmıyor. Merhaba Berkcan, şarjım az.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM. Kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz! Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM.
1: Dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Adıyaman Gastronomi Atlası projesi kapsamında düzenlenen Adıyaman yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve uygulanması eğitimi tamamlandı. Eğitim programının ardından projeye emek veren ve katkı sağlayan isimleri için Adıyaman Üniversitesi Farabi Konferans Salonu'nda plaket takdim töreni düzenlendi. Törene Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, proje ortağı Pera Uygulama Oteli Müdürü Özlem Tatar, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler, mezunlar, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman'ın mutfak kültürünün tanıtılması ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Üniversite olarak şehrin ve bölgenin kalkınmasına öncülük eden bu tür projeleri desteklemekten gurur duyduklarını ve bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Konuşmaların ardından eğitim programını başarıyla tamamlayan sektör çalışanlarına plaketleri Rektör Keleş tarafından takdim edildi. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.